0: Radyo Öğüt.
1: Kalbimde ümitler bittiği zaman, geceler boyunca ağlayacaksın. Benim yokluğumu hissettiğin an, kahrından ağlayıp yalvaracaksın.

yollarda beklettin diye, o büyük sevgimi yok ettin diye, vefasız kalbinden utanacaksın.

güzel çağında kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

Yor gönül yarası, her gece artıyor aşk sancıları. Aşkı harcıyoruz, farkında mısın?

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadar.

0: Radyo Öğüt.
1: Yoluna çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolumdan döndürür beni. Şöyle bir bakmaya cesaretim yok.

onu başkasıyla evlendirdiler. Hem bana hem ona yazık ettiler. Çocuğuna benim adımı koymuş. Çocuğuna benim adımı koymuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş.

attım, tükenmek bilmedi sabrım inancım. Dönmelisin artık, sana muhtacım. Hasretle bekledim.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541-842-2973.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek. Tam destek, tam finans.
9: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

pilara. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkeslerde. Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Karneler alındı, şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler, güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar, uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonane. Yazın tadını Bikante ile çıkarın.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: insanlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
9: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Öğüt.
1: Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

yeniden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonane, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

Bak bazen her şeyin hadi konuş abi. Radyo programcıların en korktuğu şeylerden birisi kekelemektir. Ben bunu çok sık yapıyor oldum. Kekeçi olan gibi. Vallahi ne diyeceğimi unuttum yine ya. Herkese merhaba, günaydın, nasılsınız? Her şey yolunda olsun. Günün monotonluğundan. Evet, bahsetmek istediğim tam olarak buydu. Her gün aynı geliyor mu size? Her gün aynı mı tartışılır? Yoksa her gün farklı böyle hissiyatlarla mı uyanıyoruz? Yoksa günün çok monoton olduğunu mu düşünüyorsunuz? Monoton olduğunu. Kaça ayrılırız arkadaşlar bu konuda? Gerçekten. Ben şeylere hastayım ya böyle. Bazı insan tipleri var. Hayata böyle inanılmaz olumlu bakıyor ya. Böyle her şey ama. Çiçekler, böcekler, kuşlar böyle her şey ya. Ha böyle her şey yani. İnanılmaz yani. Hastasıyım onların. Böyle vurdum duymaz. İşte böyle bir gamlanmaz. Hiçbir şey düşünmez falan. Ne kadar güzel. Pozitif insanlar. Size de günaydın. Bunun haricinde yani dünden kalan stresi, siniri böyle birisine takılmaz.

olmuş, tamam mı? Bu bana bunu niye dedi falan. Abi bunu niye dedi acaba bana? Yemeğini yer, suyunu içer. Abi ne demek istedi lan bu burada falan. Abi unutmaz, eritmez onu kafada falan. Takıntılıdır, öyle tipler de var. Onlara da günaydın olsun. Bir de böyle her şeyi hayırlısı olsuna bırakan tipler de var. Şey dersiniz mesela, laf sokarsınız. Sen de az böyle değilsin abi. Hayırlısı olsun ya. Benim en sevmediğim insan tipi de budur. Yani hayırlısı olsun tabii ki ama hani böyle bir şeyi görmezden gelip sahtelikler içinde böyle. Ah, ama her yerinden sahtelik akıyor. Şu var yani. Bir şey yapıyor ve yaptığı bir şeyi gözünüze sokuyor. Ama siz o kadar nezaketli birisiniz ki hani bunu böyle söylemektense hafif hafif tatlı tatlı yaptığı şeyin farkına vardırmaya çalışıyorsunuz. O da hala daha bir level üste çıkıp ya öyle mi ya tüh falan, hayırlısı olsun ya falan. Bu ara bilmiyorum ama tahammül sınırım 0 0 0. İnsanlara tahammül edemiyorum, ne dediklerini tam olarak dinleyemiyorum. Anlayamıyorum da eskisi gibi. Çünkü anlamak için gerçekten ruhen de kendi beyninizle de böyle çok iyi bir noktada olmanız gerekiyor. Sanırım çok fazla toparlayamıyoruz kafaları. Çünkü herkesin derdi, sıkıntısı ve herkesin hayata bakış açısıyla size anlatmaya çalıştığı şey çok farklı. Burada bir karmaşa yaşıyorsunuz. Yani biri gidemediği Paris tatilini düşünürken biri de ödeyemediği faturayı düşünüyor. Yani böyle bir çevreye yani bu çok karışıyor. Çok karıştı işler abi. Herkesin derdi ayrı diyorlar ya, hakikaten böyle. Neyse. Ben herkese

Ya bir tane arkadaşım vardı tam 40 kiloydu. Nasıl bu kadar zayıfsın demiştim. Ay Sibel'cim ben çorba karıştırırken bile dans ediyorum. Ay çorba karıştırırken de dans ediyormuş. Ben çorbayı karıştırırken... Aygaz biraz daha yere yakın olsa da şöyle yatarak karıştır.

O kadar yoğunlar, o kadar yoğunlar. Hem 40 ay vadeyle ev sat, hem taksitlerin 16.200 liraya gelsin, hem bir de İstanbul Boğaziçi İnşaat turla birlikte size evleri göstersin. İl dışından da evlerimizi görmeye gelenler düzenlemiş olduğumuz turlarda evlerimizi satın alıyorlar. Düzce'ye hayran kalıyorlar. Düzce'nin turizmini bile düşünüyor İstanbul Boğaziçi İnşaat ya. Ya var ya, helal olsun be. Muammer abi, parti kur.

isteyenler gelsin diyor abicim. Ama diyor böyle durumu hani gerçekten biz o evi sattığımızda bir Allah razı olsun be diyebilecek insanlara satalım. Allah öyle insanlara ev satmayı nasip etsin diyor. Zengin her yerde alır o evi diyor. Bunun içinde 1500 lirayı bölmüş ikiye. Yarısını peşinat, yarısını 40 ay vade. Taksitleriniz 16.200 TL'ye geliyor. Bak bir dakika dur. Senet yok, sepet yok, kefil yok, banka kredisi yok. Babamın ayrına mı verecek? Babamın ayrına mı veriyor ona? Tabii ki babanızın ayrına vermiyor. Ama ne yapıyor? Arkadaşlar sizi üzmemek adına, sizi diğer firmalar gibi gel gel yapmadan, size böyle herhangi bir abartılmış reklam broşürleriyle değil de gerçekçi böyle hakikaten, hakikattan yani. Öyle faize maize bulaştırmadan arkadaşlar. Öyle banka kredisiymiş bilmem ne. Diyeceksiniz ki Sibel Hanım nasıl böyle oluyor? Çünkü bizim Türk milletinde var. Bizim Türk milletimize iyi güzel şeyler yaptığımızda bak uygunsa ucuzsa düşünüyor. Çünkü bünyemizde böyle bir artık kazıklanmaya alışmışız arkadaşlar. Yani sürekli böyle her şey zamlı, her şey böyle yüksek fiyat falan. Hani normal böyle ucuz kampanya falan. Biz inanamıyoruz bunlara, sorguluyoruz. Nasıl oluyor kız? 40 ay vadeden mi? Nasıl olacak bu? Abi, kusura bakmayın ama bize de yaranılmıyor yani. Hakikaten. Kampanya yaparsın, kampanyanın altında bir şey ararlar. Fiyatları yükseltirsin, beddua ederler. Abi pardon da yani siz ne istiyorsunuz tam olarak bana bir söylesenize. Size nasıl ev satalım mesela? Hani tam olarak nasıl bir ev satın almak istersiniz? Yani direkt söyleyin o şartlar altında ev satalım. Bedava falan mı istiyorsunuz? Abi adamlar her şeyi düşünmüş bak demiş ki yarısını biz peşin alalım. Niye? Bizim zaten yer bizim olduğu için hani yerleri biz satın alıyoruz. Diğer müteahhitler gibi öyle yer sahiplerinin peşinde koşup da abi sana 3 kat vereyim 5 kat vereyim bizi bozuyor abi. Biz uğraşamayız ya vallahi bak bizi çok yoruyor abi böyle. O yüzden biz yeri gidiyoruz, beğeniyoruz, satın alıyoruz. Şu anda aldığımız ev nerede? Yer nerede? Nerede sana soruyorum. İstanbul Boğaziçi İnşaatı'nın şu anda yaptığı ikinci etap projesi. Birinci etap bitti. Peynir, ekmek, ballı süt gibi bitti. İkinci etaba başladık kız. Satıldı istesen de yok bitti. İkinci etaptaki yer de üniversitenin tam karşısında. Üniversitenin tam karşısında balkonlu bak. Balkondan çıkıyorsun, kahveni alıyorsun, üniversiteyle karşı karşıyasın. Yer bizim yer. İvedik gibi. Yer bizim yer olduğundan problem yok yani. Neyse, ne anlatıyordum? Dedi ki, nasıl bir artı bir projemiz bu arada. Yerden ısıtması güvenliği, lüks suit daire olarak geçiyor. Yani normal bildiğiniz bir artı birlere benzemiyor. Şimdi yarısını, hadi yarısı... 750 desek tamam mı? 800 lirasını peşin alalım sizden. 800 fark etmiyor zaten. Yarısını peşin aldık arkadaşlar sizden. Geri kalanını da 16.200 liraya geliyor. Bak 850 bin lira aldığımız zaman 850'den hesaplamıştık onu. Evet. 16.200 TL taksitlerini sizden hiçbir şey istemiyorlar. Sadece tabii ki dostane bir anlaşma olacak yani. Ama bunun içinde senet, sepet, krediymiş bilmem ne falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani ısıtmasından her şey ne kadar düşünülmüş ya. Daha ne yapalım? Şu an ev sahibi olmak isteyenler illa bir artı bir de oturamam kardeşim ben ya sığamam oraya diyorsan yarın bir gün çoluğuna çocuğuna bilezik hediye eder gibi ev hediye et. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman o çoluğunun çocuğunun orada evi olsun. Gençler üniversitede okumak için buraya gelenler. Kira ödeyeceğinize 16.200 liraya ev sahibi olun. Sibel ablanız anlatıyor size işinize gelirse. Banana. Yarın bir gün. Ama harbiden bir şey söyleyeceğim ya. Gerçekten böyle ama. Biz var ya. Yani Türk toplumu olarak bak uygun bir şey olduğu zaman da yemin ediyorum.
alışkanlık olmuş böyle. Dertler, çileler, kederler böyle. Kafada bin bir türlü sorular. Ama alanlar gerçekten şu an Allah razı olsun diyor. Biz zaten her zaman şunu söylüyoruz. Bilgili, bilinçli tüketici olun. Araştırın, referanslarına bakın, soruşturun. Neler yapmış, neler yapıyorlar. Ve bizim için en önemli olan şey gerçekten iki taraflı birbirimize güvendikten sonra çok güzel projeler yapmaya

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
2: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

gündüz kuşağındaki playlist değişmiş sanırım sevgili Sinan Bey. Çünkü playlistlerimiz biraz böyle hep andırıyor yani. Hep aynı müzikler gibi geliyordu. Lynette'in Al Gece Yaralarımı Benden Aldı şarkısı sabah playlistinde gerçekten şaşırtıcı ve bence güzel de oldu. Çünkü hep söylüyorum, müzik evrenseldir. Her tarz şarkıyı dinleyelim, türküler dinleyelim, ne bileyim Türk sanat müziği dinleyelim. Ben bayılırım mesela Türk sanat müziği programlarına, radyolarda denk geldiğimde dinlerim yani. O Yine Bir Gün Nihaller, sonrasında Türk sanat müziğinde özellikle sevgili Muazzez Ersoy'un Bir Fincan Kahve Olsam 40 Yıl Hatırım Vardı. Çalalım mı onu ya? Çok güzel. Ay, eskiler geliyor. Yine çocukluk geliyor aklımıza ya. Sevgili Belgin teyzem, kulakların çınlasın. O zamanlar Muazzez Ersoy'a büyük bir hayranlığı var. Ve yine o CD çalarlar. Böyle altta tape, üstte CD yerleri oluyor. Muhtemelen birçok kişinin evinde vardır o. Orada Muazzez Ersoy'un, Neşe Karaböcek'in böyle plakları, CD'leri. Ne dinlerdik be. Daha böyle ergen bile değildik. Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım. Sonra da diyorlar ki, sen niye dinliyorsun? Mesela İbrahim Erkal, ablam İbrahim Erkal hastasıydı. Yine küçüklük zamanlarımızda böyle. Sen Aldırma şarkısı vardı. Sen Aldırma. Abi biz bu şarkılarla büyüdüğümüz için. Ya bu şarkılarla büyüdük yani, ne yapalım. O yüzden bu şarkılar bizim için çok önemli arkadaşlar. Bugün mesaj alamıyorum ve birkaç gün alamayacağım herhalde. Sosyal medya üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden arkadaşlar, Sibel Kabasakal olarak mesaj yazmak isterseniz okuyacağım. Çünkü şu anda bilgisayarımız, monitörümüz bitti. Fakir Radyo. Fakir fakir. Var mı bizi dinleyen bilgisayarcı, monitörümüzü tamir et? Abi geldiğim noktaya bak. Yani ne olacak yani, dinleyicidir sonuçta. Dinleyici veli nimettir. Yok yok, burada bizim zaten biliyorsunuz diğer ana radyomuz başka bir yerde. Burada baba radyo var. Ya şu espriyi yaptığıma inanamıyorum. İğrencim ya, yemin ediyorum. Sponsorumuz İstanbul Boğaziçi İnşaat. Ev satıyoruz kardeşim. Var mı alan? En pahalı evleri biz satıyoruz. Bak, en pahalı evler bizde. Herkesten ev alın. Sakın bizden ev almayın. En uzun vade bizde. Bak, öde öde bitmez yani. 40 ay. En yüksek taksit bizde. Ya 16.200 lira ne demek ya bugün? 16.200 TL ödeyeceksin. 40 ay vade ya. Sakın bak. Sakın bulaşma. Bak bir şey söyleyeceğim. 1+1'inde güvenlik var. Ya ne gerek var güvenliğe ya? Abi niye güvenlik olsun benim dairemde? Saçmalamayın ya. Yerden ısıtma mı? Abi gerek yok, istemiyorum yerden ısıtma falan. Ne? Üniversitenin tam karşısında mı? Hayatta kabul etmiyorum. Bundan sonra reklamlar bu şekilde. Böyle yani. Vallahi aklını böyle kullananlar şimdiden okey tolar. Diğerleri de düşünsün dursun yani. Seneye falan sorarlar, acaba var mı kampanya? Ben de derim buradan kamp. Abi birinci etapta da aynısını yaptınız. Birinci etap bitti, arıyorsunuz. Sibel'cim kampanya devam ediyor mu? Ha ediyor, burada yırtınıyoruz, bağırıyoruz böyle. Kampanya İstanbul Boğaziçi. Böyle hani insanlar duysun ya, abi adamlar güzel kampanya yapıyor diyorum size. Sonra bitmiş.

Türkiye'de böyle ya, biz var ya şey yapıyoruz. Bir şarkıyı var ya böyle. Pestili çıkana kadar dinliyoruz. Her yerde reyaz kaydırıyorum ya. Ama Serkan Nişancı adam güzel şarkı yapmış ama. Şimdi eğri oturalım doğru. Adam yapmış abi şarkıyı. Ben seni herkesin böyle içinde bitiremediği, geride bırakamadığı, zaman zaman aklına gelip aga be. Ulan var ya. Şimdi var ya. Şimdiki yaşım olup 10 sene, 15 sene önceki yok tam tersini söyledim. Çok özetle. Yani 15 sene önceye gidip şimdiki aklım olmasını isterdim. Değil mi? Herkesin böyle. Yani bir zaman bize çok akıl veren insanlar oluyor. Bak dostum bunu böyle yapma, yanılıyorsun falan. Bir de bize akıl veren insanlara karşı bir tutuluyoruz, bir takılıyoruz böyle. Hani ne diyor bu ya? Hani sanki benim aklım yok da gelmiş böyle. Yok şöyle yapma, yok bu. Abi benim hayatım, istediğimi yaparım yapmam falan modunda böyle geziyorsunuz. Ama bence bazen yakın arkadaşlarınızda, çok yakın arkadaşlarınızda sizi iyi gözlemleyen, seven ve değer veren arkadaşlarınızdan bahsediyorum. Herkes için tabii ki geçerli değil. Üçüncü göz olarak sizin göremediğiniz, size kötü enerji veren insanları tanıyorlar onlar. Biz tanıyamıyoruz. Niye tanıyamıyoruz? Çünkü olayın içerisindeyiz. Anlayamıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında gerçekten inanılmaz bir şekilde bir noktaya geldiğinizde şunu yapıyorsunuz. Hakikaten ya. Kadın doğru söylüyormuş ha. Anlatıyordu falan ama. Demek ki görmüş bir şeyleri. Alim ya. Abi illa hani. Hani illa o çok affedersiniz o kazığı yemeyelim ya. Yani illa o noktaya gelmeyelim aşko. Ama biz de böyle illa geleceğiz, illa bir türtüleceğiz ya. Bir de ben artık bilmiyorum yani çok sıkıldım. İnanılmaz sıkıldım. Lütfen ben diyorum ki arkadaşlar hani zaten ya böyle dünyada hani insan niye yaşar? Bakın dün. Düzce Asay 81 haber sayfası Instagram'da sitemizde var, haber sayfamızda var. Instagram üzerinden çok yoğun talep görüyoruz. İnanılmaz bir noktadayız ve Düzce'deki bütün haberleri size servis etmeye çalışıyoruz. En iyi şekilde, en doğru, en objektif. Bazen hatalarımız oluyor. Yazıyor oraya mesela takipçi. Saati yanlış yazmışız. Örnek veriyorum 23'te bir kaza olmuş. 11.30 yazmışız o an. Ya işte saat bu mu? Bugün burada sabah mı? Bir tanesi de yazmış. İşte bunlar da haberci. Ya kardeşim sana sesleniyorum. Sen uykunda böyle ya da hanımefendi size sesleniyorum. Cilt maskelerinizi yapmış. Ponçik ponçik böyle yatağa hazırlanırken, sütünüzü içerken televizyonunuzu, dizinizi bilmem neyinizi izleyip salatalık maskesi yüzünüzde yatarken biz gece saat 2'de 3'te 4'te yani böyle Düzce'nin sokaklarında o olayın akıbetini öğrenmeye çalışıyoruz. Ve gece eve geldiğimizde sesimiz gidiyor, uykumuz var ve yarın mesela yayında olmam gerekiyor. Sadece elimi yüzümü yıkayabiliyorum, kahvaltı bile yapamıyorum. Bu şartlar altında hani olay yerine git. Her şeyi öğren, çek, bazen ulaşamadığımız yerde takipçilerimizden Allah razı olsun. Şimdi bir günümü size haberi sunabilmek için feda ediyorum. Sen orada yüzünde salatalık maskesiyle bana klavye delikanlılığı yapıyorsun. Yok 11.30'muş da, yok 23.00'muş da. Yani siz neyin egosunu yaşıyorsunuz? Siz kimsiniz ya? Siz nasıl bir insansınız da ne bekliyorsunuz? Hani bence insanları zehirleyen, bakın her insan hatası olabilir bugün. Bazen biz konuşuyoruz, insanız, pille çalışmıyoruz arkadaşlar. Duracell falan yok yani, biz normal insanız yani. Robot da değiliz, hatamız olabilir, dilimiz sürçebilir. Ben şu an canlı yayındayım mesela. Canlı yayındasın ve dilin sürçebilir, anlatmak istediğini anlatamazsın. Bir sürü olay yaşayabilirsin canlı yayında yani. Adam yani bugün söylediği şey bile saptırılabilir.
ve insan olduğumuzu yeniden hatırlatıyorum. Ama bu dediğim gibi böyle bazı şeyleri çok geniş düşünemeyen ve sürekli insanlara hani bir şey olsa da bir dalsak. Abi bir açık bulalım. Abi biz bir şey yapamıyoruz. Çünkü hayatı boyunca hiçbir şey yapamamış. Hiç kimseden bir tebrik alamamış. Bir teşekkür alamamış. Hayatı boyunca fotosentez yaparak yaşamış bir insan gibi olmaya çalışıp olamamış, yetişememiş. Hani bu olamamış diyorlar ya. gerçekten beyin yoksunu zavallı insanlar. Çok üzülüyorum size. Böyle her şeye, her şeye yorum yapmaya çalışıp da kendinizi küçük duruma düşürmeyin. Bunu eleştiriden dolayı değil arkadaşlar. Her şey olabilir. Bakın orada dersin ki yalan bir haber olur. Var. Bugün Düzce'de var arkadaşlar. Bir iki tane haberci var. Adam mesela gidiyor, tamam mı? Bir yere gidiyor habere. Adam orada kaza olmuş. Araba yan devrilmiş. Ama adama hiçbir şey olmamış mesela. Adam yaşıyor. Adam sigara içiyor. Oturmuş, çökmüş oraya. Arabası devrilmiş. Adam buraya habere gidiyor. Diyor ki abi ben buraya benzin parası yaktım. Ben burada birisini öldürmem lazım. Hani birisi yaralansın, birisi ölü gözüksün, birisine bir şey olsun. Bak o kadar kötüler ki arkadaşlar. O kadar yani hiçbir şeyden haberi yok. Bak beyni belirli bir yerde gitmiyor. Hani çocuğun beyni çalışmıyor. Niye? Çünkü orada plakasını görebilir, üzülebilir. Sen o adam sağ yaşıyor yani. İşte burada feci kaza bilmem ne, araba devrildi işte, sürücü ağır yaralı falan. Arkadaşlar bunun annesi var, babası var, çoluğu var, çocuğu var. Belki yaşlı biri gördü ya da çocuğu gördü, sordu da adama hiçbir şey olmadı, haberi gördü. Belki rahatsızlandı, başına bir şey geldi. Yani böyle haberciler de var maalesef. Biz bunlarla başa çıkamıyoruz. Ama şu anda Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak bütün basınla bir araya gelip artık gerçekten bunu, bu tarz yalan haber, insanları aşağılayıcı, sırf kendi egolarını tatmin etmek için şişirme haber yapanlarla birlikte çok güzel bir proje düşünüyoruz arkadaşlar. Ve bu konuda da Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca beyefendi de Düzce'de olacak. Bunları ele alacağız. Bunlar bu kadar rahat nasıl haber alabiliyorlar? Olay yerine nasıl gidebiliyorlar? Bir bakıyorsunuz hiçbir gazeteci gidememiş. Ama sadece birkaç gazeteci var olay yerlerinde. Yani kimlerle bağ kuruyorlar? Nasıl çalışma sistemleri var? Hepsi teker teker gün yüzüne çıkacak. Çünkü benim görevim bu saatten sonra bu. Sağ olsunlar Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. Savaşmayı seviyorum ama adalet için her zaman söylüyorum. Ne olursa olsun çocukluğumdan beri böyleyim. Haksızlığa gelemem. Hiçbir şekilde hiçbir şeye boyun eğemem. Ortada bir şey varsa mutlaka onu çıkarmak için elimden geleni yaparım. Bunda da bütün gazeteci arkadaşlarımla birlikte el ele, hiç kimseyi ayırmadan, objektif bir şekilde gidebildiğimiz noktaya kadar gideceğiz. Ne dertliymişim bu ara, ne anlat.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

16.200 TL. 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

0: Hande Yener, bir zamanlar yine Şansın Bol Olsun adlı şarkı. Senin aşkın balonlu söndüsü. Bir de benim favorilerimden İkimize Birden. İkimize Birden. Ay neydi o şarkının adı ya? Çok dinleyesim geldi. Bundan sonra İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın
1: Stip enerji.
0: Ben reklamları Vanlı Müteahhit gibi yapacağım. Vanlı Müteahhit'e hayranım ben. Ne güzel tanıttı adam dairelerini, değil mi? Senet yok. Sepet yok. Kefil yok. Abi adam favorim ya. Bundan sonra jingle'ları izin verirseler o şekilde yapacağım. Sevgili Çiğdem Hanım, Muammer abici. İzin verirseniz jingle'ları öyle yapacağım bak. Böyle tamamen şiveli bir şekilde. Senet yok değil. Kefil yok değil. Banka kredisi hiç yok değil. Abi bu arada da gerçekten hani söylüyoruz da geçen Ziraat Bankası'na uğradık dün sevgili Muammer abimle birlikte. Yönetimden Muammer abicime buradan sevgiler. Muammer abiler hep var benim hayatımda. Hep iyilerdir. Muammer ismi gerçekten şefkatli, merhametli ve iyi insan. Bak tanıdığım düşünüyorum şu an. İstanbul Boğaziçi İnşaat Muammer abicim çok severim. Sonra yönetimdeki Muammer abimiz, o da kendine has dürüst bir insandır. Sonra çevremde bakalım bir Muammer abim daha. O da çok iyidir ya. O da çok merhametlidir. Abi hep böyle tanıdığım o isimde olanlar hep böyle naif insanlar. Neyse dün Ziraat Bankası'na gittik. Arkadaşlar bazen şunu düşündüm ya. Mesela orada çalışan arkadaşlarımız, bankacı arkadaşlarımız. Biz mesela yarım saat, bir saat hani işimizi halledelim çıkalım bir an önce gidelim ya. Of çok sıkıldım. Sıra beklemek sıkıcı falan. Ama onlar da ne yapsın düşünsenize. Bütün gün ekranın karşısında bak iyiler ve kötüler olarak ayırıyorum bu arada. Bazıları çok hadsiz, şımarık, vatandaşa çok kötü davranıyor. Ama bazıları da mükemmel, sadece işini yapıyor, işine odaklanmış. Biraz da empati yaptım dün. Dedim ki kadın işte sürekli bir şeyi halletmeye çalışırken ekranda sistemde bir şey oluyor falan. Bizimle bir vakit problemimiz var, bekliyoruz bir an önce bitsin istiyoruz. Dedim ki ya yarım saat şurada duramadım. Hani işim bitsin ve gitmek istiyorum buradan. Bu kadıncağız kaçta geldi buraya, kaçta gidecek ve benim gibi bir sürü kişi gelip gidecek ve hepsiyle teker teker uğraşacak ve her gün bunu yapacak. Onları da anlamak gerekiyor. Onlara da biraz daha naif davranmak gerekiyor. Bence Ziraat Bankası'nın ekibi, yani ben bu arada teşekkür ediyorum onlara. Birçok banka gezerim ben ama Ziraat Bankası'nın çalışanları, bu Bolu Caddesi'ndeki yerinden bahsediyorum bu arada. Bireyselden almıştık biz sırayı. Oradaki hanımefendiler çok güler yüzlü, şefkatli. Övmek istiyorum biraz çünkü hak ettiler. Teşekkür ediyorum hanımefendiler. Gerçekten işinizde bir numarasınız bence. Keşke bütün bankacı arkadaşlarımız sizin gibi olsa. Hani hem hızlı bir şekilde halletti hem de çok güzel bir diyalog vardı. İletişimlerine bayıldım. Oradaki kendi aralarında böyle tatlış şakalaşmalar oluyordu falan. Hani işin yanında böyle o ciddiyeti yanında çok böyle tatlı şakalaşmalarla zamanı biraz daha hafif eğlenceli de geçirmeye çalıştılar. Çok güzeldi ya, ben bayıldım size. Tebrik ediyorum Ziraat Bankası'na buradan. Tebrikler. Bireysel bankacılıkta çalışan arkadaşlarımıza kucak dolusu sevgiler. Ay ben de böyle bir insanı bir seveyim. Böyle bir ikizler burcunda herhalde. Böyle yere göğe sığdıramam yani. Ne anlatacağım bilmiyorum. Ama iyi insanlar her zaman bence her yerde övülmeli. Hani iyiyseniz birileri bunu söylemeli bence. Ama bu hani egolarınız tatmin olsun falan diye değil. İyisin abi yani sen. Bence işini iyi yapıyorsun. 10 numarasın. Yani ben bu yüzden hani işini iyi yapanlara her zaman için böyle sürekli alkış modundayımdır. İstanbul Boğaziçi İnşaat. Seviyorum sizi. Özleştik bu arada. Birkaç gündür bir araya gelemedik. Biz alışkın değiliz bu kadar ayrı kalmaya. Selamlar, saygılar ve son olarak doyum hamburgerle devam ederken lütfen arkadaşlar daire almak için böyle çok fazla düşünmeniz. Bak, bir şeyi ne kadar çok düşünürseniz o kadar çok karar veremezsiniz, tamam mı? Fazla düşünmeyin. Bugün en güzel yatırım, ihtiyacınız olsun olmasın ev. Bir sene sonra, bir seneye de kalmaz. Bak, bir şey söyleyeceğim. Bir beçiden bahsediyorum. Bir seneye de kalmaz. Şu an 1500 liraya 1+1 alacaksın. Yarısını peşin vereceksin. Yarısını 40 ay vadeli. Senet sepet istemeyecek. Banka kredisi istemeyecek. 16.200 lira ev alacaksın. Rüyanda görürsün anca. Öyle bir hale geleceğiz ki. O yüzden çok fazla böyle aman deyip kenara yatmayın. Benden size söylemesi. Teşekkürler İstanbul Boğaziçi İnşaat. Gelelim doyum hamburgere. Mamma Mia! Acıkmış ama. Zaten hep böyle 11 bu saatte böyle hemen bir kıyılmalar başlıyor. Köftemiz de var kız. Artık İnegöl köfteyle ekmek arası. Hamburger artı köfte ekmek. Dün oradaydım, bir tane şey geldi. Abi bir tane şey geldi, olaya bak ya, ne yapıyorsun? Şimdi dün oradaydım beybiler. Bir arkadaş geldi, müşteri geldi. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Hem takipçimiz var, dinleyicimiz var, arkadaşımız var. Birbirine karışıyor. Bazen radyoda şey diyorum, takipçilerimiz diyorum. İşte haber sayfasında da şey diyorum, dinleyicilerimiz falan. Bizim de ara ara böyle bir contalar yanıyor yani. Neyse. Adam geldi, böyle yapıyor. Her gün yengen hamburger yiyormuş. Hemen hemen fix ama her gün. Her gün doyum hamburgere geliyor. Hamburger ya da yengen yiyor. Onun artık vazgeçilmesi doyum hamburger. Şimdi gelmiş dün, diyor ki bugün de değişik bir şeyler yapıp da köfte ekmek mi yesen? Dedik bugün değişik bir şeyler yapsan. Yani çok değişik oldu. Karıştı aklım sana, yenilemem. Çok tatlı ya. Bugün de değişik bir şey yapacağım. Direnemem şimdi. Fanı olmuş artık. Adam 120 TL'ye hamburger satıyor. Köfte ekmeğimiz de ne kadar köfte ekmek fiyatları? Bir anı kaldı. Vallahi ben bilmiyorum. Hemen öğrenmem lazım. Köfte ekmek fiyatımız ne bizim? Senden. Dur geliyorum. Öğrenip geliyorum.

0: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
1: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma

sosyal medya üzerinden, yani kendi Instagram sayfamdan alıyorum. Ne yapayım yani, mesajlar geliyor ama okuyamıyorum ki, kim bilir kimler yazdı mesajlar. Sibel Kabasakal arkadaşlar, mesaj yazmak isterseniz DM'den artık alıyoruz. Ne yapayım yani, WhatsApp hattımızı şu an göremiyorum, kimler mesaj attı bilgim yok. İnşallah patronum ilgilenirse mesaj alırım yani. Ne yapayım başka? Ne yapabilirim? İlgilenmezse de artık mesaj alamayacağım yani sosyal medya üzerinden. Sosyal medya üzerinden bana mesaj gönderebilirsiniz. Sibel Kabasakal arkadaşlar. Ablacığım merhaba, nasılsın? Bu arada sosyal medya olması iyi oldu. Seni de görmüş oldum, merak ediyordum demiş. Sevgili Gülnur. Hemen sonrasında Mehtap'ı... Ben bulurum abla, nerede olursan ol demiş. Monitör olmasa da ben seni görürüm demiş. Görürüm. Al bu takatıkaları takatıkacıya takatıkalatmaya getir. Takatıkacı takatıkaları takatıkalamazsa takatıkacıdan takatıkaları takatıkalatmadan al gel. Şimdi bu mandıra filozofu gelmişti AVM'ye. Herkese tekerleme söylettiriyor. Bu tekerlemeyi söyleyene işte kitap hediye edeceğim falan filan. Bir tekerleme bulmuş, millet söyleyemiyor falan. Neyse, ben de dedim ki ben de söyleyemem o tekerlemeyi bu arada. Çok da şey değildi yani, hani dilim dönmez ona. Çünkü herkesin bildiği bir tekerleme vardır. Benim de birkaç tane var böyle. Can Gürzap'ta işte spikerlik eğitimi gördüğümüzde. Bunları bize şey yapmışlardı, ezan etmişlerdi. Sonra ben de gittim, dedim ki ya bir şey söyleyeceğim dedim. Ben size bir tekerleme sorsam siz söyleyebilir misiniz falan dedim. Şimdi sanatçı adam sonuçta dedi ki söyle bakalım falan yaptı, sahneye aldı beni. Dedim ki al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya getir. Takatukacı takatukaları takatukalamazsa takatukacıdan takatukaları takatukalamadan al gel. Bu durdu, dedi ki söylerim dedi. Sonra söyleyemedi tabii ki. Sonra baktı böyle işin içinden çıkamıyor. Sonra şarkı söylemeye başladı. Taka taka taka taka taka taka. Ay çok eğlendim ya. Kötü müyüm lan ben? Ay yani şey var. Şimdi mesela oraya insanlar geldi. Tekerlemeyi söylemeyeceğim. Aa söyleyemedin, sana kitap yok falan. Bir de ben mesela mandıra filozofunu işte yani ekranlarda falan çok beğeniyordum. İnanılmaz da hastayım adama böyle. Niye hastayım biliyor musun? Çünkü şey yani hani böyle düşünceleri falan gönüllere taht kurmuştu. Ama yakından hani böyle bir birebir diyalog olup hani birebir dinlediğim zaman çok fazla aynı sempatiyi almadım. Çok samimi gelmedi bana. Çok ilginç ya. Bazen ekranda kalmalı. İnsanlar hayran olduğu insanları tanımamalı bence. Bak vallahi billahi ben gerçi bunu aynı şeyi Türkan Şoray için söyleyemeyeceğim. 2,5 sene yani MSM'de, Bursa'da çok güzel onunla birlikte zaman geçirdik. Nasıl bir zaman geçirdik? Çünkü Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 2,5 yıl oyunculuk eğitimi almak için gittim. Ama hala Düzce'de radyo spikerliğine devam ediyorum. Ya yok yok, o tercih meselesi. Ben bu işi severek yapıyorum. Yani her eğitim alanda oyuncu olacak diye bir şey yok. Çünkü oranın olayı çok başka. Oyunculuk çok başka bir şey. Çok fedakarlık istiyor arkadaşlar. Öyle yani güzellikle de olmuyor, şeyle de olmuyor, iyi huyla da olmuyor. Çok farklı bir şey. Neyse girmeyelim bu konuya. Şimdi Türkan Şoray mesela 2,5 sene bizim dersimize girdi. Mesela bir eğitmen değil ama haftanın bazen 2 günü bazen 1 günü geliyordu. Bak kadın Bursa'ya, Bursa Nilüfer'deydi okul. Yani İstanbul'dan yani 1 gün 2 gün için derse geliyordu Bursa'ya ve her zaman. O kadar disiplinli, o kadar tatlış bir kadın ki. Mesela Türkan Şoray'ı da hani hepimiz severiz yani. Sevmeyen var mı bilmiyorum ama... Türk filmlerinin sultanı yani. Belirli bir süre sonra yani ilk dersteki heyecanla son dersteki heyecan farklı tabii ki.
İlk derste böyle heyecanlanıyorduk. Ya biz ne diyeceğiz? İşte şimdi bize rol verecek. Nasıl yapacağız oğlum? Türkan Şoray'ın karşısında nasıl oynayacaksın falan filan böyle birbirimizi çimşikliyorduk. Sonra böyle Türkan Hoca'nın dersinde falan. Ya bugün derse, işte derse gitmediğim çok oldu o zaman. Türkan Hoca'nın dersi var mesela. Hani müsait olalım gidemediğim o çok oldu yani. Ve şey vardı o zaman. Düzce'de böyle Nilüfer'de bütün Bursa halkı her Türkan Hoca derse geldiğinde dersin sonunda şey yapıyordu, fotoğraf çektirmek için sıra bekliyordu. Ama hep aynı yani. Neyse biz de işte ders sonunda falan koluna falan giriyoruz. Biraz biliyorsunuz Türkan Hoca yürürken de biraz zorlanıyor hafif. Neyse kolu ben çantacısıydım. Çantacısıydım Türkan Hoca'nın. Koluna girerdim. O da Çerkezmiş. Bana öyle söylemişti. Kayseri'nin Çerkezlerinden izlemişti. Hatta benim ilk Türkan Şoray'a söylediğim şey buydu. Eskiden hep böyle roman filmleri oynuyordu ya. Demek ki küçüklüğümden beri aklımda kalmış. Ben Türkan Şoray'ı roman zannediyordum. İlk derste muhabbet ettiğim işte nerelisin falan filan. Sen de göçmenlere benziyorsun demişti. Ben de Çerkezim dedim. Sonra dedi ben de Çerkezim dedi. Kayseri'nin Gabardeylerinden. Onlardanmış Türkan Hoca. Ben çok şaşırdım. Aa hocam dedim. Ben sizin roman abi ne kadar psikoyum ben de. Kadın orada diyor ki Çerkezim diyor. Sen ne uzatıyorsun ya. Valla bazen ben de böyle bir mala bağlıyorum. Neyse. Sonra Türkan Şoray'ın gerçekten Türkan Şoray olduğunu nerede anladım biliyor musunuz arkadaşlar? Bak vallahi. Oyuncu olmak isteyenler, dizilerde böyle boy boy şansın denemek isteyen kardeşlerim dinliyor olabilir beni. Çok uzun bir süre bu sektörde zaman geçirdim. Bakın 5-6 yıl gibi bir zamanda. Üniversite olarak değil ama özel olarak biliyorsunuz MSM, Müjdat Gezen, Can Gürzap bunlar özel okullar. Ben burada 5 sene sadece bu sektörle alakalı kendi işimle gelebileceğim iyi bir noktaya gelmek için eğitim aldım. Ve şunu çok iyi anladım arkadaşlar. Genç kardeşlerim size sesleniyorum. Hani oyuncu olmak isteyenler. Öyle İstanbul ortamı sandığınız gibi çok basit. Ay ben çok güzelim. Benim kaşım çok güzel. Gözlerim de çok güzel. Aman da ben ekrana yakışırım falan diye böyle bir şey kabul etmiyor. Çünkü yani ekranda olabilmek, oyuncu olabilmek çok zor. Bakın saatiniz yok, zamanınız yok. Ben aynı zamanda set arkasında da DIT olarak çalışmıştım kamera grubunda. Bir saat Kadıköy'de oturuyordum. 6'da otobüse yani servise bir biniyorduk. Sarıyer'e Cansu Deren'in ev sahnesini çekmek için pamuk işçisi gibiydik böyle dındırı dındırı. Yemin ediyorum oradan Düzce Güven'e binsem Kadıköy'den daha hızlı gelmiştim Düzce'ye. Bir trafik inanılmaz kötü. Kameraları indiriyorsun aşağıya deli gibi ve sonrasında şöyle düşün. Kameralar falan iniyor. O jaryolar falan filan böyle bir dünya iş. Ve bir şey söyleyeyim mi? Sizin ekranda sadece izleyeceğiniz 5 dakikalık bir bölüm için. Çok büyük bir emek. Bak 5 dakika kumandayı aldın, zappingledin, belki de izlemedin. Ya nasıl bir emek ulan bu, biz var ya nereden geldik? O sahneyi çekmek için defalarca tekrar defa yani kostümcüsü bilmem necisi falan. Hani bazen diyoruz ya oyuncular çok iyi para kazanıyor. Abi hak ediyorlar. Bak bir kere hayatları set yani, hiçbir şeyleri yok. O kadar hak ediyorlar ki aldıkları parayı. Şuraya bağlayayım. Mevzu nereden açıldı? Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'in hayat hikayeleri. Karnınızdan acıktıysa bu arada numara vereyim 0380-524-2122 arayın. Bir yandan tostunuzu, köfte ekmeğinizi, hamburgerinizi falan yiyin. Zıhlanın bir yandan da beni dinleyin. Ne güzel anlatıyorum bak böyle gaza gelmişim. Sonra bir gün neyse herkes geliyor böyle. Allah'ım her ders böyle Bursa'da Nilüfer'in, Nilüfer halkının fotoğraf şeyini çekiyorum. Ay ben daraldım artık. Dedim ben gelemem. Sanki Türkan Şoray benim. Ay yeter ama. Ay yeter ya. Bir şey söyleyeyim mi? Türkan Hoca ya herkese tek tek fotoğraf çektirdi ya. Bu çok inanılmaz bir şey. Yani herkese tek tek fotoğraf çektirdi. En son bir gün dedim ki ya hocam
Ya kusura bakmayın, bir şey söyleyeceğim ya. Ama siz Türkan Şoray'sınız ya. Sen Türkan Şoray'sın, kendine gel. Ya bunu şey için söylüyorum, yeter ya. Ama bir de insanın özel hayatı var aşka ya. Zaten dersten çıkmış kadın, zaten hani fotoğraf çektireceğin diye de keten etme yani. Ama ben şunu anladım. Demek ki Türkan Şoray, yani bu bir sabır ya. Yani ben sabredemedim mesela. Demek ki ben yarın bir gün ünlü olsaymışım böyle bayağı bir falan, inanılmaz bir şekilde şey olurmuşum yani. Bir anda şımarırmışım falan, fotoğraf falan da çektirmezmişim ben. Ya tabii ki öyle bir şey olmaz da, ama biraz da empati yapın yani. Ama Türkan Hoca'nın sabrı. Bak şimdi koskoca Türkan Şoray, demek ki o sevgisi, sempatisi, değil mi? Kolay kolay olmuyor. O yüzden şimdiki nesile bakıyoruz, böyle bir iki dizide boy gösteriyor kız. İşte çocuklar falan geliyor, fotoğraf çektirmeye çalışıyor, onları azarlıyor falan. Hani bunlar sanatçı değil mesela. Bunlar böyle bir dizide, iki dizide boy gösterip sonra unutulup giden tipler. Herkes bir Türkan Hoca olamaz. Ay bir gün kandırsam böyle yayına falan gelse ne güzel olur ya. Gelir mi ki acaba, bilmiyorum. Bilmiyorum ki, ama Düzce'ye geleceği zaman mutlaka zaten arayacak. Konuşuyoruz ara ara. Neyse, geliyorum şarkının sonrasında.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
1: Pozitif enerji. Pozitif enerji. Pozitif enerji.

0: çok acıktım. Hamburgercinin lütfen numarasını ver bacım su demiş.
1: Konuş otur, eller avutur ya. Yerinde
0: hamburgercinin değil kardeşim. Onun bir adı var. Doyum hamburger.
1: Olur, ellerin olur ya. Caddede tur, nasıl unut.
0: 0380 alan konuş
1: otur, eller avutur ya.
0: Ya bu arada Arif bir şey söyleyeceğim. Arif benim çok yakın arkadaşım. Yani doyum hamburgerin sahibisi benim çok yakın arkadaşım. Abi çok gülüyorum Arif ya. Dinliyor musun şu an bilmiyorum ama. Bak bir şey söyleyeyim. Sen gerçekten çok komiksin ya. Bir şey anlatırken artık bazen yani gülmekten hani bir şeye gülerken ikinci bir şeye devam ediyor. Katılıyoruz yani böyle. Hani gülüyoruz ama bir sakinleşmeden başka bir espri patlatıyor. Anladın mı? Ya Arif ya. Ama çok kalender, dürüst, düzgün. Sevdiğim bir arkadaşım ya. Valla bazı arkadaşlıklar vardır bilmiyorum. Biz de hani şöyle... Her şey çok şeffaftır. Her şeyini anlatırsın, söylersin, derdin olur, sıkıntın olur. Kardeş gibi olursun ya. Arif de benim için bir kardeş, bir abi, ne bileyim. Hani bir sorunumuz olduğu zaman. Bir de şeydir ya böyle kıyak çocuktur derler ya böyle. Kıyaktır yani. Gallavi çocuktur. Hani birinin bir derdi, bir sıkıntısı olmasın ya. Hallederiz be. Hallederiz bir abi. İyi insanlar kazansın abi. İyi insanlar iş yapsın. Anladın mı? Abi ya yemin ediyorum bak bazen yani paket espri yapıyorsun ya Arif. Hani paketliyoruz espriyi bak birkaç gün sonra gülüyorum yani. Aradan 2 gün geçmiş hala gülüyorum.

Ablacığım numarasını verebilir misin? Kimin? Arif'in mi yoksa hamburgercinin mi? Dedin ya hamburger. Doyum hamburger. Doyum. Düzce'nin tek karnınızı doyurabileceğiniz hamburger salonusu. Ablacığım radyo spikerliğine ne zaman başladın? Galibela'da. 16 yaşımda başladım. Ergen zamanlarımda. O zaman şey şarkıları vardı. Senin o gözlerin var ya. Ya. Sen kısa paçayla gezerken ben DJ'lik yapıyordum. Hem de Türk Sanat Müziği programında başladım ilk. Ne anılar ne anılar. İlk deneyimim Türk Sanat Müziği programıydı. Böyle Muazzez Ersoy huzurlarınızda deyip Neşe Karaböcek çıkıyordu. Neler neler yani. İlk konuştuklarımı kağıda yazıyordum. Merhaba sevgili dostlar. Merhaba Düzce. Merhaba sesimin ulaştığı her yer. Burası DJ's. Sizin böyle jingle'ınız var mıydı? Benim şöyle jingle'ım var ya. Tuş vardı tuş bak böyle. DJ's. Düzce'nin en çok kimin vardı ulan böyle jingle'larım? Abi iyiydik ya. Başarılıydık. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hani şaka maka bir yana. Abi iyi iş çıkartıyorduk ya. Bir gün ilk çalıştığım yerde kovdular beni. Dediler ki yollayın şunu ya. Radyonun da bir şeyi var yani. Bir haysiyeti var. İki kelimeyi bir araya getirip konuşamıyor. Bunu mu eğiteceğiz biz falan diye yallahladılar benim. Ama çok kötü ya. İnsan bir yerden yallahlanınca bir kimseye de söyleyemiyor. Hiç söylediniz mi kovulduğunuza ben kovuldum falan diye? Allah aşkına hiç gidip itiraf ettiniz mi? Hep şunu diyorsunuz bak. Egolarınız sizi... Siz kovmuyorsunuz. Ben görevimden istifa ediyorum. Herkes böyle bir yalanı sıkıyor yani. Şey yapıyor. Ya aman ben de zaten çalışma şartlarını beğenmiyordum falan böyle. Abi niye dürüst değiliz? Dürüst...

0: Neyse bunlar beni yallahladılar. Hadi bakalım dediler. Ama ben de böyle nasıl böyle bir acemiyim. Yaparım abi, konuşurum. Abi ne olur abi. Benim de bir programım olsun. Alo, sesim geliyor. DJ'si boş. Bir de gittiler bana kasap sponsoru verdiler. 16 yaşında çocuğum ben ya. Benim de bir çevrem var. Ergen çevrem. Senin o gözlerin var ya Edin. Neyse sonra verdiler böyle kasap sponsorluğu. Dedim ben bunu yapmam. Aynı yani. Kasap sponsoru yapamam yani yaşım gereği. Yani jingle'ları falan nasıl yapacaksınız dedim böyle. Falan. Nedir abi yani ya? Niye benim karizmamı reset? Şu an kasap sponsoru. İçinden geçerim. Öyle bir yaparım ki. Danayı getir anne. Hayır yani şunu demeye çalışıyorum. Meslek dallarında o saygı çok önemli. Ve hani işimizde profesyonel olduğumuzu düşünüyorum artık ben. İşte o zamanlar çocuk aklı kız. Annem diyordu ki böyle artık. Kızım bari yol parası falan versin. Bir şey söyleyeceğim, hiç para alamıyorduk tamam mı? Sıfır para. Sırf böyle meslek sahibi olup öğrenip gerçekten hani programcı olmak istiyorsun. Hava atıyorsun ya. Şey diyorsun mesela, Allah'ım nasıl bir kafaymış o zamanlar yine böyle 20'li yaşlara gel. Benim programım var, ben gitmek zorundayım. Ne iş yapıyorsun? DJ'yim ben ya. Sen beni dinlemedin mi? Hiç duymadın mı ya radyoda sesini? Falan. Abi ne havalar ne havalar. Abi biz ne yaşamışız ya. Ünlü sanatçı gibi falan dolaşıyorduk Düzce'de. Ama bak bir şey söyleyeyim. Bizim radyo programcılığı yaptığımız zamanlarda hani böyle yine Ergenüs zamanlarımızda falan inanılmaz popülerdi radyo. Hani vallahi bak Tarkan gibi geziyordu benim arkadaşlarım. Kızlar falan böyle ay yayın odasında sürekli böyle dinleyicileri görmekten şey modundaydık böyle. Aa bak sakın dinleyicilere sarkmayın ya. Hayır öyle popülerdik. Ya bana bile ya böyle artık utanıyordum dinleyicilerle yan yana gelmekten. Çok utanıyordum yani. Vallahi billahi çok. Bakmayın siz benim böyle olduğuma. Yan yana gelince ben çok farklıyım. Şimdi böyle söylüyorum konuşuyorum falan ama şimdi dinleyici gelse falan yaparım. Niye? Çünkü hani burada konuşmak çok farklı bir sanat ama yan yana gelince bir de dinleyici benden daha rahat. Kız Sibel her zaman dinliyorum seni sabahım sarılıyor. Ben öyle mi merhaba falan. Çünkü ben hiç bilmiyorum kendisinden hiç haberim yok. Yani o her gün artık benim samimiyetimi programa alıştığı için beni kendine çok yakın hissediyor. Ama ben tanımadığım için şey yapamıyorum. Böyle yapıyorum. Sarılalım tabii ya. Ay ne dedikodular var bende de zaman yetmiyor. Bir de şey yapmak istiyorum. Ama doyum hamburger nerede demiş. Arkadaşlar siz telefon var mı elinizde şu an? Sizden rica ediyorum. Google'a bir doyum hamburger yazsana. Doyum hamburger Düzce. Bak direkt Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak. Düzceliler iyi bilir. İkinci Ecilerin Sokağı diye geçiyor orası da. Bir de bizim Arif gitmiş orada yanlış otoparklanma falan filan. Sokağa hakim olmuş. Bir tane araç parkı yok yani. Gerçekten dümdüz yapmış. Sokak sanki tek şeritliyken çift şeritliye geçmiş gibi olmuş. Bunu da başarmış yani. Şehit Muhtar Sokak yazdığın zaman çıkıyor. Yani telefonla da sipariş verebiliriz. Şimdi orası şöyle anlatayım arkadaşlar. Hemen şarkıya geçeceğim. 9 dakikadır konuşuyor mu? Ay maşallah subhanallah. Ay maşallah subhanallah. Bir şey söyleyeceğim. Doyum hamburgerde şimdi birincisi lezzeti var tamam mı? Ya reklam falan muhabbeti yapmıyorum. Bir dinleyin adamın canını sıkmayın ya. Hamburger güzel diyoruz. Güzel diyorsak güzel diyor. Gidin 500 liraya orada burada hamburger yiyin. Adam 120 liraya yargı dağıt. Hem de süper bir et var. Rus salatası, oyu buyu şu. 120 lira kız hamburger. Yani şimdi çocuklarını dışarı çıkarttın ya aşka. Anne bize hamburger yemek istiyor. Ya menü nasıl alacaksın? 1500 lira. Yazık günah değil mi? 3 tane çocuğa 1500 liraya hamburger yedireceğine hesap yapamadım ya. 360 liraya bir hamburger menüsü ve 3 tane hamburger yediriyorsun. Çoluklu çocuklu ailelere sesleniyorum. Artık çocuklarımıza hamburger yediremiyoruz. hamburgerlerin fiyatı çok arttı diyorsanız işte tam olarak bizi arıyorsunuz aşkım. Direkt bizi arıyorsunuz ya da geliyorsunuz ya da olduğunuz yere de git. Mesela millet bahçesine gittin, oturdun, yayıldın orada, tamam mı? Oh, şurada bir hamburger, bir kola, bir ayran yapsaydık falan. Ara abi, ara bizi. Biz geliriz her yere. Sorun yok. Siz yeter ki bizi arayın. 0380 alan kodu 524-21-22. 524-21-22'de bir de köfte ekmek de söyleyebilirsiniz. Bazıları hamburger sevmiyor, salatası falan sevmiyor. Direkt köfte ekmek de söyleyebilirsin. Bize özel bir tost peynirimiz. Aa, tost peyniri. Tam doğru söyledim. Peynir özel, onu anlatmaya çalıştım. O da var bizde. Yani fast food ürünlerinde aradığınız her şey var arkadaşlar. Yani fiyatlar da ucuz. Gerisi sizde yani. Daha ne diyeyim, ne anlatayım? Geçelim mi şarkıya? Geçeyim. Abla maşallah bir şey söyleyeceğim demiş. Bu arada sosyal medyaya gelen mesajları okuyorum. Çünkü monitör bozuldu. Valla patrona söyledim. İster yapar ister yapmaz. Ne yapayım şimdi? Ne yapayım yani? Ne yapabilirim yani? Teknik sorumlu değilim ki. Anlasam yapacağım. Bana mesaj gönderecek arkadaşlar Instagram üzerinden Sibel Kabasakal'a gönderebilirler arkadaşlar. Sibel Kabasakal düzce. Şimdi şarkıya geçiş yapıyorum. Dinleyicimiz de demiş ki Sibel abla bir gün birlikte doyum hamburgerde hamburger yiyelim mi demiş. Bakayım. Bakayım şunun tipine bir. He tamam, Ergenus kardeşlerimizden bir tanesi. Yeriz kardeşim. Hani ara ara şey diye düşündüm böyle. Dinleyici ne yapıyor, bize mi yazıyor?
1: Radyo Öğüt, Radyo Öğüt.
2: Radyo Öğüt, Radyo Öğüt.
0: Takıldı. Bu takıldı. Geliyorum şarkının sonrasında doyum hamburger sponsorluğunda. Bu öğlen beni dinleyin, hamburger sipariş edin arkadaşlar. Selamlarımı da söyleyin, tamam mı? Hadi bakalım.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

selamlar olsun sosyal medyadan, ulaştılar onlar da bana. JSM inşaat grup muydu? Tam olarak yanlış söylemeyeyim, armağan etmişsiniz. Biraz benim o konularda bir kıtlığım var, yanlış okuma gibi. Seyir halindeler. Real Çelik Kapı Düzce'nin biliyorsunuz bir numara isimlerinden bir tanesi. Muhteşemler, bomba gibi imalatçılar. Yemin ediyorum her yerdeler. Bahçe setlerinde de bir numaralar. Selamlar, saygılar kardeşim. Doyum Hamburger sponsorluğunda yayın devam ediyor. Sevgili Öznur, sevgili Merve, öncelikle Merve'ye, Merve Bayan Kuaförü merhaba. Bugün beni güzelleştirir misin sevgili Merve? O da şu anda enerjin çok güzel demiş. Bütün uzun Mustafa'ya seni dinletiyorum. Böyle ses bombasını koymuş. Muhteşem de bir yeri var girişte böyle. Oh serin serin. Her gittiğimde bana kola ısmarlıyor. Zaten fön parası kadar kola gidiyor, her gittiğinde bir şeyler ısmarlıyor. Teşekkür ederim sevgili Merve. Merve Aktürk. Sevgiler, saygılar. Bugün de yanına uğurlayacağım dostum. Sonrasında tabii ki Düzce'nin kuyumcusu. İlk kadın kuyumcusu. Para bizde, sizde. Ya özür, merhabalar demiş ki vallahi 18 yaşıma geri döndüm. 18 yaşımda hep radyo dinlerdim. Sayende 18'li yaşlarıma geri döndüm. Her sabah seni dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısın. Vallahi ben de mutlu oluyorum. Burada hani bir radyo dinleme kültürü çok başka bir şey gerçekten. Zamanınız varsa hani sadece kendi programım için söylemiyorum. Ben radyoda sıkıcı şeyler olsun istemiyorum ya. Çünkü çok klişe. Hani radyo programcıları sürekli bir şeyler anlatıyorlar, işte programcılar alıyorlar, sağlık programları falan, orada adam anlatıyor falan bilmem ne. Bence keyifli olmalı. Mesela ben şu an kimin arabasında nereye gidiyorum bilmiyorum. Mesela kim benim esprilerime gülüyor acaba, ya da kim böyle gözlerini tavana daldırıyor. Ya da kim şunu söylüyor, uff ama konuştum be falan deyip frekans çeviren kaç kişi var bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hiç umurumda değil. Neden umurumda değil? İnsanların her noktada kendisini çok rahat hissetmesini istiyorum. Yani doğal olmalı. Yani bugün anlatılan her şeyin ya da kuracağınız cümle, tabii ki diksiyon, tabii ki ses, tabii ki insanlarla hitabet, Türkçeyi güzel konuşmak, bunlar çok önemli tabii ki. Özellikle bir radyo programcısının yapması gereken bir şey. Ve bunu gerçekten çok iyi bir şekilde başarabilirim. Ama insanların karşısında maalesef hepimiz spiker değiliz. Türkçeyi evet güzel kullanmamız gerekiyor ama başaramıyoruz ve bu konuda kendimizi kasmak bana saçma geliyor. Gittiğimde Can Gürzap'la da bu olmuştu. Mesela Cem Öğretir, o da hocamızdı. Biliyorsunuz ATV'nin en sevilen isimlerinden bir tanesi. Adam telefonu açarken bile haber okuyor gibi açıyordu. Merhabalar, buyurun, nasıl yardımcı olabilirim falan böyle. İnanılmaz bir şekilde ben mesela... Demiştim ki ya hocam, ya hocam falan yok mesela, sen orada bir hocam de, seni tefe tutarlar abi, sen nasıl hocam dersin, hoca camide, hoca camide falan var ya, öyle bir grup, öyle yaparlar. Ben bir şey anlatıyorum mesela, radyoculuğun vermiş olduğu pratik cümleler vardır. Çünkü biz seri bir şekilde konuşuruz, anlatırız, bir durağanlık olmaması gerekiyor konuştuğumuzda. Dinleyiciyi sıkmamamız gerekiyor. Olayın kompozisyon gibi böyle giriş gelişme ve sonucunda bir yere varmamız gerekiyor. Ve bunların hepsini maalesef mükemmel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Burada da ne oluyor? İnsanlara, yani insanlara bir şey anlatırken o zaman dilimini çok iyi ayarlaman gerekiyor. Şimdi orada sıfır hata ve diksiyonun, konuşman, mesela düşünebiliyor musunuz ki şu an TRT'nin bir radyo programcısını dinliyor olabilirsiniz ve bu radyo programcısının size şu an anlatacağı çok hikayeler var ama tabii ki hepsini anlatamayacak. Dilerseniz birazdan bu hikayelerin devamını arzu ederseniz hep birlikte dinleyebiliriz efendim. Abi konuşamıyorum. Yapamıyorum. Buradasın ama dokunamıyorum. Düşünsenize ya, benim tip böyle yani. Ve dedi ki buraya geldim böyle işte, iyi akşamlar.
bugün D100 karayolu üzerinde ölen çok özür konuşamadım bak. Bir haber okuyalım mı? Haberi okuyoruz tüm ciddiyeti ve tüm duruşu çok önemli. Ama radyo çok ayrı bir şey. Ya ben yani koltukta mesela şu an dönüyorum, ayaklarımı uzatıyorum. Belki de dalmaçyalı pijamalarımla yayındayım yani. Kim bilebilir? Mesela bu gidilerim var şu an kafamda. Yayın çıkışı fön çekmeyeyim, kendim ayarlayayım diye bu gidi yaptım mesela. Yüzümde salatalık maskesi var. Nereden bileceksin? İşte radyonun böyle bir rahatlığı var yani. Yani 3 şarkı koyup 5 dakika kestirebilirim yani. Neyse. Program bitmiş ya vallahi. Bugün ne çenem açıldı, ne çenem açıldı. Şuraya geliyorum. Kendimize ait hissetmediğimiz bir durum içerisinden uzaklaşalım. Ben olayın burasındayım. Ben her şeye saygı gösteriyorum. Oradaki eğitmenlerimize Can Gürzap, Ersen Gürzap, yani Türkiye'nin en sayılı isimlerinden bir tanesi ve ekibi çok sağlam. Çok şeyler öğrettiler. İnanılmaz şeyler öğrettiler ama ben öğretilen her şeyde hani uygulanması taraftarı değilim. Mesela ben diksiyonumu düzgün konuşacağım. Ya ben dinleyicilerime yapamam ya. Benim dinleyicim doğallığı seviyor yani. Yani şöyle bir yayın yaptığımı düşünün. Merhabalar sevgili dostlar. Düzce'nin en çok dinlenen radyo programı. Ben Düzce'niz. Ben nasılsınız? Ve ağzıma CD kapağı kaçmış. Abicim bu ne? Ben diyorum ki Tarkan gibi. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Bu sadece konuşmalarda değil, insanların hal ve hareketlerinde de böyle olmalı. Kendimiz gibi olalım. Bir başkaları bizi beğenecek, bir başkalarının süslü gözükmek için yapay bir hale geçiş yapmayalım. Biz buyuz ya. Aman, ortam, zaman, mekan, kişi, banana. Banana. Bugünlük benden bu kadar. Umarım başınızı şişirmemişimdir. Yarın Allah nasip kısmet ederse yine saatler onu gösterdiğinde ben burada olacağım. Doyum hamburgeri mutlaka keşfedin. Mutlaka bir alo yapın. Mutlaka bir sipariş verin. Bir tadımlayın. Çünkü pişman olmayacaksınız diyorum. Sevgili Arif ve Doyum Hamburger ekibine kucak dolusu sevgiler. Sevgili Çiğdem, İstanbul Boğaziçi İnşaat her zaman kalplerde, gönüllerde. Onları seviyorum. Onların kampanyalarını asla es geçmeyin diyorum. Ve bu saate kadar bizi dinleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım unuttuğum bir isim yoktur. Hepinizi çok seviyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kal Düzce.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk Anlıköy'ü, D100 Karayolu üzeri, Renault servisi karşı Düzce 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce 81 Düzce 81 indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 910 11-96-18 Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonhane. Yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Üç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonane, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. Şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonhane. Yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonarne, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmesin.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

0: Radyo Ulu reklamlar. Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonane, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
0: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ilk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

ki hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Karneler alındı, şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler, güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar, uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonhane. Yazın tadını Bikante ile çıkarın.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541 842 2973.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
9: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181. Karneler alındı, şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler, güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar, uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonane, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541-842-2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak.
4: Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmesin.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181. 0537 832 2181.
1: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.
6: Dinle, aşk seninle.
7: Arkadaş.

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonane, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 80

0: dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

0: biliyorsunuz, sevmek emek ister.
1: Biliyorsunuz,
0: sevmek yürek ister, sevmek fedakarlık ister, sevmek adam olmak ister. Yok öyle, seni seviyorum deyip de ardına bile bakmadan çekip gitmek yakışır mı bana? Yakışmaz. Oysa ki ben ne isterdim biliyor musun? Ne isterdim? Seninle yaşamak ve seninle ölmek.

şimdi ben, seni kimden sorup da bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretimden zamansız öleceğim.

0: Radyo reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

sen bir mahzun bakışın vardı. Alevler sardı hemen, alevler sardı hemen, seni kıskandım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

Sakın aldanmayın ağladığıma. Bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

Prangalar vurun ayaklarımı. Kelepçeler takın kollarımı. Uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarımı, umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

0: Bana bak gülüm, bu sevda senle başladı, senle bitecek, o kadar.
1: Radyo Öğüt.

0: üzülürmeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey istedim.

Tek bir gün sevmek çok güzel şey. Aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı.

ne gecem ne gündüzüm yalan olmuş gülüm bu sevgiden. Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal güzel kız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal güzel kız.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Öğüt.
1: Durdu zamanım, bir şey diyemedim. Gitmek istedin.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Aşkım sen, kime ne bundan? Ettiğim kötülük kendime benim. Tutup da birine vurmaz ki elim. Çekilin üstüme varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

Belki de yakandan, belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem sevgilim, bilemem sevgilim benden bu kadar. Kalbine göm beni, bir yalanmış sanki.

0: Radyo Öğüt.
1: Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi. Nasıl içmeyeyim, nasıl içmeyeyim, nasıl içmeyeyim?

rüzgarlar esip geçtikçe seni bana geri getirmedikçe açıp ellerimi böyle her gece doğmayan güneşten